0: gelsin malum harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malum harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malum harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malum harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran azim malum harap. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran azim malum harap. Dübe qasta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran azim malum harap. Gelek sutim girim kebap, girye bimin sed renk kırap, ya leyteni kunru turab, veyran azim malum harap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran azim malum harap. Behiş girim zülfe tureş, biski siyah behnat hoş, ey doktore çapik bimeş, veyran azim malum harap. Bi keyf girim zülfe tureş, biski siyah zülfe tkamer, eşka muhubet amin liser, veyran azim malum harap. Sutum braştım bi hesap, li pirsi bu girme kebap, girye bimin sed reng azap, veyran azim malum harap. Sübhan ji şahe bitini, hale giri hala gerdeni, ez dingirim berdam dini, veyran azim malum harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivet kim hakikiye, veyran azim malum harap.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

Can ve zedaketim seri bir cuva diyaran. Ve zed bi ser kela dili xude mijur bum diyaran.

Eren ezir malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezir malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezir malım harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veren ezim malım harap.

0: Rouge, noir, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Bravo! Oğlun oldu.

Dişlerine götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrim ve çenti.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuysun deramın

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım nasıl akım kapıca içi akı sisi. Bela kıda hap çay hoş bu kırmıyor da çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çirin ani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya çirin bile. Çayeli adına. Gher çayeli adıkum. Ve tadzuk ha. Şuf şunları.

var ya koruyun. Yani yok da. Ooo şu fakir ya kodeyim ha. Ey benim bu gotin ha ya eyvah burası diye koruyum. Haber bu kadın karın bere bacarı bizine azmana uyan jidakil hafta tabaki arge. Tafam kır. Na. Na ya bu fam nakır. Abna tuhazeyi mala mı harap ki? Ya bu susuk. وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

Dişta Mahmud Kızıl Juve'ye Une Cuhaniya ho Diciye başta Dicivini başta Reberya başta Bidin dervaskirini Wallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te Müzik

0: Rouge, toujours rouge. Non, non, non.
1: Konuşuyorlar.
2: Babadan önce mi istemiş tarım?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!